Jangaren hoyer gazan horn diye olsan gamsın gündel hoktan ora dersin valıxın yorundal nece der ora bəri valı hiç kelcili ve akın yana valı bulla genney. Tereke veren delcili yavukın yana valı bulla genneli yarvan hoyer badungu da sadgula hongara devre dorcili yavukın yana valı bulla genney. İsen temen kürüsün isim onban olan tuncur adıgın Kedü yadu medluga ergün köğe dokkın yanı bolu bolu genney. Otuldan bön kökü kalzını külügün köşe külügde dotsın takni keşar soğukra mörete. Kerimin kövü munkule her örgün devre daçın erte kiyitin harberin kağırın. Örçin kökü mahar kuruşağa dalın yerler kuruşağa gara dokkın yanı bolu bolu genney.